0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: çıktın zamansız bir seyre. Bahtım göğe, denizlere.
1: 93.0 Devrek FM.

yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 0067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak

0: iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek Efendim. Çift 067 Devrek Efendim.
1: 93.0 Devrek Efendim.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Baktım zamansız bir seyre, baktım göğe, denizlere.
1: 93.0 Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek

mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım.

Saya yağmur, kız kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel ha.

zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış, ağlamış yine. Rümelleri akıyor. Akşama doğru azalırsa yağmur, Kız Kulesi ve adalar. Ah burada olsan çok güzel.

0: İstanbul'da trafik akışı akşam saatlerinin yoğunluğuyla birlikte yavaşlamış durumda. Köprü istikametinde Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçişlerde araç yoğunluğu gösteriyor.
1: İstanbul'da akşam saatleri itibariyle parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili oluyor. Şehrin kuzey ve yüksek kesimlerinde yer yer hafif yağış geçişleri gözlenirken, merkez ilçelerde yağışın kısa süreli ve hafif olması bekleniyor.
2: Akşam saatlerinde yer yer hafif yağışlı birlikte devam ediyor. Şehrin bazı bölgelerinde kısa süreli yağmur geçişleri görülürken, hava sıcaklığı 11 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde
3: radyolarını yeni açanlar için İstanbul'da trafik durumunu aktarıyoruz. Beşiktaş ve Zincirlikuyu arasında yoğunluk devam ediyor. Levent ve çevresinde ana arterlerde trafik akışı ağır ilerliyor.
0: Sürücülerin dikkatli
1: olmalı. Rüzgar kuzey bölgesinden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esiyor. Özellikle gece saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olmaları öneriliyor.
2: Rüzgar kuzey yönünden hafif esiyor. Gökyüzü gri, şehirse her zamanki gibi hareketli.
3: Ve az önce Cem Adrian'dan bir Teoman şarkısı dinledik. Yayınımız devam ediyor. Herkese iyi yolculuklar.
4: Reklamlar.
5: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
6: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
7: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
6: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
7: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
6: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
7: 0372 556 1476
6: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
7: Tekin'le beraber hizmetinizde.
6: Taksici Mehmet.
8: Taksici Mehmet.
7: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
6: Şehir içi, şehir dışı.
7: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
6: Hayırlı günler diler.
7: 0537 237 46 18.
9: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
6: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
7: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
6: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
7: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
7: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
6: Bitmedi.
8: Bitmedi.
6: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
7: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
6: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
7: 0536 648 2102.
6: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
7: Nova Pide Börek Salonu.
6: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
7: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
6: Telefon 0501 737 67.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekan

0: da hizmet veriyor. Avbuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 60 37. Avbuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir. Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Kış kışanmış.
1: Devreki Sik Baldır özel büyük fırsat.
2: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
1: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
2: %50'ye varan indirimler.
1: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
2: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
1: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
2: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
1: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
2: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
1: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
2: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
1: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
2: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
1: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
2: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
1: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
2: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
1: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite.

0: konfor ve şıklık bir arada.
1: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
0: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
1: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri,

0: hizmetindedir. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama,
1: kaporta boya, pas

0: Da Cila İşleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
0: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
2: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
0: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0 Devlet

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.
3: Son 2 3 4.

0: İnsan var. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
0: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
0: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik,
0: doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
5: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543-957-5732, 0372-532-7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde

0: Oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
0: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: kadar gelirim.
1: ...93.0... devre kefa.

0: Yükselen Yıldızı Devrek FM sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstikbalde zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: nefret ediyorum.
1: Reklamlar.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
3: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.

0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
3: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adres.

0: 42 Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selam. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal Mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.
3: Asla sana kızamıyorum, sana küsemiyorum.

0: Sustuk bitti.
1: Reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645. Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
1: Devrek.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0...

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü

0: Ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380

0: 80 çift 067 devre kefen. Çift 067 devre kefen.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
2: 93.0

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübe gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm.

adımında ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Paran varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.

0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
3: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
4: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
5: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
4: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
5: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
4: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
5: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
4: Telefon 0542 214 66 45.
0: Taksici Mehmet burada.
6: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
7: Taksici Mehmet.
6: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
6: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
6: 0537 237 46 18.
8: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
9: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş...

0: oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
1: 93.0 Devrek FM.

bazen her şey normal gibi duruyor ama havada tuhaf bir eksiklik geziniyor. Rüzgar bir an duruyor, sesler biraz daha kısılıyor. O günün içinde küçük bir boşluk açılıyor sanki, anladın mı? Ve her şey okeymiş gibi davranıyorsun ama o sessiz yerden bir çığlık yükseliyor ki anlıyorsun artık dönmeyeceğim.

0: Devrek FM 93.0.
1: İsa ile Saklı Düşler başlıyor.

Valla Bülent abiye de böyle bir şarkı yakışırdı mı dostlar? Eller yukarı teslim ol. Valla harika bir şarkı olmuş. Bülent abinin ağzına yüreğine sağlık yeni şarkısı. Eller yukarı. Birkaç gün oldu daha şarkı yayına gireli. Harika gidiyor valla. Bayağı güzel bir şarkı yapmış eline yüreğine. Duygularına sağlık sevgili Bülent abinin. Ve Bülent abi demişken, Bülent Sertaş demişken, dostlar Bülent Sertaş yarın saat 21.30'da burada benim konuğum olacak. Saat 21.30 itibariyle sevgili Bülent Sertaş'ı burada ağırlıyor olacağız. Sizler bence alarmınızı kurun, hatırlatmanızı kurun. Bülent abi burada ağırlıyor olacağız. Mesajlarınız, sanatçıya sormak istedikleriniz varsa da onları da yazarsanız WhatsApp hattımızdan ulaştırırsınız. Okuyabildiğimi okuyabileceğim sevgili dostlar. Efendim Devrek FM'deyiz. Devrek FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 13.46'yı göstermekte. Çok güzel bir şarkıyla giriş yaptık. Hemen şöyle 90'lara doğru gideceğiz. Herkes hatırlar bu şarkıları değil mi? Anılar, hatıralar. Ne günlerdi valla ya. Bu arada Ferdi abi hadi fazla uyuma. Dinle biraz yayını. Selam olsun Ferdi abiye de. Tüm Devrek FM dinleyenlere de buradan selam olsun dostlar. Herkese kolay gelsin. Çalışanlar varsa onlara da kolay gelsin diyelim. Ben şarkıyla sizi baş başa bırakacağım. Hadi bakalım keyifli dinleyin bu güzel çalışmayı.

Şimdi Tarkan'ın Gülen çalışmasını dinlettiğim zaman aklıma böyle milli takım için yaptığı marş geldi değil mi dostlar? 3 gün sonra bu coşkuyu yaşayacağız hep beraber. Tekrar bu şarkıları dinliyor olacağız. Umuyorum ki milli takım kupaya kadar ilerlesin diye temenni ediyorum. Evet, şu anda biz kimi dinliyoruz diye söylüyor olabilirim.

Bilirsiniz İsa, ben İsa ile Saklı Düşler. Arada sırada yayında olacağım. Boş zamanlarda yayında olacağım. Sonrasında yayın saatim belirlenecek tabii ki. Bunu da hatırlatmasını yapmış olayım. Sevgili Ferda abiye çok teşekkürlerimi iletmiş olayım. Ekip arkadaşlarıma da çok teşekkürlerimi iletmiş olayım buradan sevgili dostlar. Evet, benden bugünlük bu kadar. Ben şu anda veda ediyorum. Yarın akşam saat 21.30'da. 21'de yayında olacağım. 21.30'da Bülent Sertaç burada olacak. Bu güzel sohbeti dinlemenizi temenni ediyorum. WhatsApp hattımı hatırlatayım tekrar. Sevdiklerinize, dostlarınıza ulaşmak istiyorsanız 507-380-067 numarası. 507-380-067 numarasından Bülent Sertaş'a mesajlarınızı, duygularınızı ulaştırabilirsiniz diyelim. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.

0: reklamlar.
1: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
3: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
3: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
3: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
3: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
3: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli

0: Sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Taksici Mehmet burada.
3: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
4: Taksici Mehmet.
3: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
3: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
3: 0537 237 46 18.
5: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız, yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla. Bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Devrek İstik Baldır özel büyük fırsat.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
0: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
1: %50'ye varan indirimler.
0: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
1: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
0: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
1: İstik Bal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
0: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
1: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
0: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
1: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
0: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
1: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
0: Keyif setlerinde %45'e varan indirim.
1: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
0: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
1: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
0: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
0: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
1: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
0: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
1: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
1: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
1: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
1: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
1: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
1: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
1: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
1: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
1: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
1: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 6645.
0: Devrek FM.

0: hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 0067. Devrek efendim. 0067. Devrek efendim.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 0067
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
0: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman? Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: planlar.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
3: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu. Yanımda yatan kim? Yalnızlık değil karım. Uyuyor melekler gibi mışılmış. Yaraştı hatuna gebelik. Saat kaç? 8. Demek ki akşama kadar emniyettesiniz. Çünkü tahammüldendir polis. Ev basmaz gübre gündüz.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyorsun. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllık siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iri boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyah tigarısı. Unutma.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Adamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
4: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
4: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
4: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
5: 0372 556 1476
4: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman...

Herkese iyi günler dostlar. Benim yorumumu beğenmeyen herkese selamlar. Boş bir zaman varmış, ben de ondan biraz dostlarla zaman geçirmek istedim.

Arkadaşlar, dostlar, yeni şarkı girmeden herhalde inşallah sesim geliyordur diye düşünüyorum dostlar. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Vallahi bu Doğan'a Şirin'e helal olsun diyorum. Ha pardon, Ahmet Şirin'miş bu sefer. Vallahi ben yayına girdim, benim sesimi tanımış. Şu an hemen bir mesaj atmış. Gel de okuma şimdik. Lep demeden Çorum hakkında her şeyi söylemiş. Selamünaleyküm Recep abi.

Evet dostlar, güzel bir şarkı geldi. Doğanay Şirin'le Ahmet Şirin'den. Ahmet Usta, ben dün mü ondan önceki gün mü Ankara'daydım. Bir konsere geldik. Tarkan'ın konserine geldiydik. Aman Allah'ım, yıkıldı be. Ankara yıkıldı. O kadar söyleyeyim. Ne kalabalıktı. Bundan dolayı ben Doğanay Şirin'e ben de bir şarkı hediye edeyim. Belki bu günleri unutmaz. Benim de hoşuma giden bir şarkı. Belki onun hoşuna gider mi gitmez mi bilmiyorum. Tüm dostlar dinlesin. Güzel.

Evet dostlar, inşallah sesim geliyordur. Sesimizin gitmediği bir yer olmasın istiyorum. Gece olmuş, şehir yorulmuş, iki insan sessizliğin içinde konuşuyor. Öyle boş konuşma değil. İnsan bazen bir cümlede yıllarca anlatamadığını anlatır ya, öyle bir sohbet. İnsan en çok neye kırılır biliyor musun? Bence niye? Varlığına alışanların yokluğunu umursamamasına. Bir süre sessizlik olur. Çaydan ince bir buhar yükselir. Dışarıda hafif bir yağmur vardır. Peki insan neden hala iyi olmaya çalışır? Çünkü karakter karşındakinin davranışına göre değil, insanın kendi vicdanına göre şekillenir. Karşılıklı gülümserler. Yorgun ama gerçek bir gülümseme. Herkes sevdiğini söylüyor ama kimse emek vermiyor. Çünkü çoğu insanın sevmenin sıcaklığını istiyor. Yükünü değil. Bir sigara yanar, radyo arkada hafif çalar. Saat geceyi geçmiş ama sohbet yine derinleşmiştir. Sence insan tamamen düzelir mi? Hayır. Ama kendini tanıyınca taşmayı bırakır. Sonra biri şöyle der. Ben artık beni gerçekten anlayan insanların yanında susmayı bile seviyorum. Ve gerçekten dostluk tam orada başlar. Sessizliğin bile samimi geldiği yerde. İşte o sessizliğin başladığı yerdeyiz.

Hayatı fazla ciddiye almayı bıraktık artık. Çünkü gördüm, en çok plan yapan hayatı dağıtıyor. Şimdi oturup bazen sadece tesbih çekiyorum. Dertten değil, hayatı avucumda döndürür gibi. Her tanede ayrı bir insan çekti gözümün önünde. Seveni de gördüm, satanı da. Dost görüneni de gördüm, sırtını döneni de. Eskiden kafama takardım. Şimdi tesbihe takıyorum. Çünkü bazı şeyleri büyüttükçe insan küçülüyor. Boş verince ise omuz hafifliyor. Hayat dediğin zaten bu değil mi? Bir avuç sabır, biraz dua, biraz mücadele, gerisi hep gelip geçmiyor mu? Hayatı tesbih gibi görmüyor muyuz?

Gece saat 3'tü. Şehir susmuştu. Ama onun kafasında içi bağırıyordu. Telefon ekranına son kez baktı, çevrim içi yazısını gördü ama mesaj yoktu. İşte insan bazen bir yazıyor, kelimesi için bile çıldıracak hale geliyordu ya. Montunu aldı, arabaya atladı, yağmur yağıyor. Müzik son ses. Direksiyon bir vuruyor, bir gülüyor kendi kendine. Bu kadar sevilir mi lan bir insan dedi. Kimseye zarar vermiyordu aslında. Sadece içinde taşıdığı sevgiyi nereye koyacağını bilmiyordu. Bir ara arabayı durdurdu. Issız bir yerde gökyüzüne baktı. Gözleri doldu ama yine de güldü. Millet para için delilir, delirir. Ben bir gülüş için delirdim, der. Bazı insanlar sevmez. Bazıları ise sevdi mi aklını bile masaya bırakır. Biliyorsunuz değil mi?

Evet dostlar. Belki istenilen gibi yorumlayamıyorum ama bazen içimden geçenleri böyle paylaşmak isterim. Aslında sizle yaşanmış bir şarkının hikayesini de paylaşmak isterim. Yaşayan bir insanım. Gerçekten. Gerçekten yaşanmış hikayelerin, yaşanmış şarkıların hikayeleri çok güzel oluyor. Tabii bu şiir, bu şarkı farklı gelecek. Ondan dolayı bilmiyorum. Nasıl düşünürsünüz? Bir hastane odası, cam kenarında küçük bir kız çocuğu vardı. Başında beresi, elinde oyuncak ayısı. Ama gözlerinde yaşından büyük bir yorgunluk. Adı Elfida'ydı. Babası her gün gelip ona masal anlatıyordu. Ama küçük kız artık masalları değil, insanların sesini dinliyordu. Küçük kız, çocuklar erken büyür. Acı büyütür onları. Bir gün babasına sessizce şunu sordu. Baba, ben iyileşirsem saçlarım tekrar çıkar mı? Babası cevap verdi. Sadece sarıldı. Elfida camdan dışarı baktı. Dışarıda çocuklar koşuyordu. O ise sadece izliyordu. Ama en garip tarafı şuydu. Kendisi ölümü hissederken bile başkalarını üzmemeye çalışıyordu. Bir gece hemşire odaya girdiğinde Elfida uyumuyordu. Yıldızlara bakıyordu. "Ne düşünüyorsun?" dedi hemşire. Küçük kız hafifçe gülümsedi. "Ben gidersem babam çok ağlar mı?" İşte o an odada kimse konuşamadı. Çünkü bazı insanlar bu dünyaya uzun yaşamayı değil, kalplere dokunup sessizce kaybolmaya geliyor. Ve bazı isimler vardır, sadece bir insan değil, yarım kalmış bir sevgi gibi kalır içinde. Elfida, yani gözden kaybolan ama kalpten hiç çıkmayan,

0: Sabah Kral.
1: Vodafone'lu Ayferen'den inanılmaz bir blok. Sağda lideri benim diyor.
2: Evet dostlar, nedense böyle bir durum girdi.

Demek hayatın huyu bu. Bir yandan vuruyor, bir yandan yaşatıyor. Cebinde eski kırılmış bir fotoğrafı çıkardı, uzun uzun baktı, sonra cebine geri koyup ayağa kalktı. Çünkü bazı insanlar kaybetse bile çökmüyordu. İçinde hala yürümeye çalışan bir tarafı vardı. O gece adam şunu anladı. Hayat herkesi yorardı ama gönül dediği şey yıkıla yıkıla güçlenirdi. O yüzden bazı yaralar kapanmaz. Sadece insan yaşamayı öğrenir. Aldırma gönül dedi kendi kendine. Geçer elbet bir gün dedi. Aldırma gönül dedi. Aldırma.

Gerçekten. Doğan Ayşirin herhalde Ankara'da ikamet ediyor, bilmiyorum ama. Doğan Ay, ben gezdim senin yerine. Evet, bir mesaj gelmiş. Selamünaleyküm Recep abi. Ben Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda Ali Emre Çelik. Doğanay kardeşime bir mesajım var. Senin aracılığın ile iletmek isterim. Dostum, 2 gündür görüşemiyoruz. Ben yarın yine aynı saatte konferansta olacağım. Gözlerinden öpüyorum. Doğanay Şirin. Çok teşekkür ederim demiş. Bir de bir isteğim var senden. Gökhan Doğanay'dan dayı parçasını sana, bana ve Doğanay kardeşime gelsin demiş. Dayı parçası Gökhan Ay Doğan. Gökhan Ay, inşallah güzel bir parça seçmişindir. Çok önemli şarkı. Biliyorsunuz.

Devrik efem Göktu Kukul'dan Erkan Hoca'ya ihtiyacım var parçasını istemiş. Göktu Kukul'dan Güray Sefertaş kardeşine Semicek'ten demiş. Alper Kukul'dan kardeşi Göktu Kukul'a Kıvırcık Ali'den Hagardaş B4 koğuşundaki tüm dostlarına göndermiş. Göktuğ Kukul, Erkan Hoca'ya, Güray Sefertaş'a, Alperen Kukul'dan, kardeşi Göktuğ Kukul'la demiş dostlar. Güzel de bir şarkı istemiş. Benim de sevdiğim bir parça.

0: Evet dostlar, güzel bir şarkı gelmiş. Evet dostlar, güzel bir şarkı, güzel bir yorumla gerçekten. Selamun aleyküm Recep abi. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun demiş. Eski mesajmış, özür dilerim. Selamun aleyküm Recep abi, kolay gelsin. Ben Doğan Ayşirin. Doğanay Şirin, Ali Emre Çelik'e senin aracılığınla selam ederim. Bir de notum var demiş. Kardeşim yarın aynı saatte orada olacağım. Bir serüvendeyim kusura bakma demiş. Sevgiler cansın demiş. Ayrıca bir parça da istemiş. Güzel bir parça. Benim de hoşuma giden Doğanay Şirin'in Minnet Eylemem parçası Emre Sertkaya'dan.
1: Emin

Minnet eylemeyen bir şarkı dinledik dostlar. Zalime minnet eylemem diyorum. Ben de diyorum. Selamünaleyküm Recep abi. Ben Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ali Emre Çelik. Dostlarım Şahan Baran Tezel, Güray Sefertaş, Mertcan Bozkurt, Doğanay Şirin için senin seçeceğin güzel bir parça armağan ediyorum. Mesajımı ulaştırdığın için ayrıca sana da teşekkür ederim. Seni seven kardeşin Ali Emre Çelik dostlar. Ali Emre Çelik ben teşekkür ederim. Güzel bir parça. Senin için ben de istiyorum. Dinlerken böyle insanı rahatlatacak parçalar olmalı ya. Yani öyle ne bileyim uzaklara gitmemeliyiz bazen. Olduğumuz yerde ruhumuza dokunacak bir parça. Yani Doğanay Şirin'le de yakışsın. Bütün şarkılar Doğanay Şirin'e gelsin. Onun için güzel de bir şarkı aslında istiyorum. Bir tane remix var. Benim de sevdiğim bir şey. İnşallah güzel bir parçadır. Rezil olmazsak çok iyi. Doğanay Şirin'e benden de gelsin. İnşallah beğenirsiniz. Diye düşünüyorum.

0: Sorma neden?
1: Sorma neden?
0: Sorma neden? Doğan Ayşir'in yanlış şarkı geldi, özür dilerim. Benim senin için seçtiğim, Ali Emre Çelik için seçtiğim.
2: Devlerin aşkı büyük olur, ya dağlar yerli bir olacak, ya kıyametler kopacak, ya da dünya...
0: Batı Karadeniz ve Balkanların efsane ismi Necati Pür. Akdeniz, Batı Karadeniz ve bölgenin efsanesi için... Mesaj göndermiş.

Gençler devlerin aşkı büyük olur, diğerlerinki küçük diyoruz. Hepiniz birer devsiniz zaten diyorum. Tuğçe koca bacak herhalde Hayri Bey'de babam oluyor. Yani inşallah. Yani öyle inanıyorum. İnşallah sıvamayız. Merhabalar, ben Tuğçe Koca Bacak. Benden Yıldızıma, Gülçinime, Ceren'e, Medine'ye, Sura İskenderli deli diyorlar bana şarkısını çalar mısın demiş. Tabii ki pek de şarkı yalan da söylemiyor. Deli diğerler bana diyor. Kim diyor? Tuğçe Koca Bacak. Bana diyor deli derler diyor. Ramazan gibi. Ben Tuğçe Koca Bacak.

Senden yıldızıma, Gülçin'ime, Ceren'ime, Medine'ye güzel bir parça istemiş. İnşallah güzeldir diye düşünüyorum. Gerçi bu şarkı güzel herhalde. Tuğçe Hanım'ı hatırlatıyor bana.

Evet, Tuğçe koca bacak arkadaşları için istediği o güzel parçayı dinledik. Kendisine deli diyorlarmış diye güzel bir şarkı istemiş. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Karadeniz Ereğli'den ben Mustafa. Beycuma kapalı A1 koğuşunda bulunan can eşim. Diğer yarım Ceren'ime selam yolluyorum. Onu çok seviyorum. Rabbim izniyle tez zamanda kavuşuruz inşallah. Rabbim seni korusun. Sağlık versin. İnşallah seni seviyorum. Allah'ın izniyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbimin izniyle demiş. Güzel de bir Alişan'dan var ya parçasını istemiş. Armağan ediyorum. Çalarsanız mutlu olurum. Gelsin not. Herkes aynı anda geceyi yaşar ama herkesin karanlığı demiş. Farklı olur. Vay.

mevsim rüzgarları ne zaman eserse, o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım, şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem yanaklarımdan, güzel bir rüyada sanki sevdiklerim hayattalar ki.

0: zaman kolay değil. Sevmeden sevişmek, tanımak bir vücudu. Yavaşça öğrenmek, alışmak ve kaybetmek. İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış. Biraz kilo almış.
1: Arkadaşlar, dostlar, kusura bakmayın. Teknik arıza, inşallah sesim gelmişse eğer. Teknik arızalar böyle ne yazık ki olabiliyor. Bu arada inşallah biz de memleketten birkaç gelişme söyleyelim bu arada dostlar. 12. yargı paketi işinize yarıyor mu bilmiyorum ama biraz daha hukuktaki hızlanma açısından öyle bir çalışma yaptığı söyleniyor. 12. yargı paketleri hazırlıkları içinde İBAN mağdurlarına yönelik çalışma başlatılmış bu arada. Bunu da bilin. Anayasa Mahkemesi'nin iptalinden sonra gözler yine çevrilmiş. Evet dostlar, sosyal medya kimlik doğrulama 12. yargı paketinin içindeymiş dostlar. 12. yargı paketi özellikle ticari ve hukuki süreçleri hızlandırmayı, dijitalleşmeyi arttıran İBAN mağdurları gibi güncel dolandırıcılık sorunlarını yine hukuki statüde getirmeyi hedeflemektedir. Paketin öne çıkan başlıca düzenlemeleri nitelikli dolandırıcılık ve İBAN düzenlemesi, çekişmeli boşanma ve arabuluculuk, dava sürecinin kısıtlanması, ticari dava ve iş davaları başta olmak üzere yargı uzamasını önlemek amacıyla demiş. Noter ve tebligat sistemini geliştirmek, usulsüz tebligatları azalmak ve noter yardımcı sistemiyle detaylandırılmak gibi böyle bir paket. Paketin içeriği bu şekilde dostlar. Evet, farkındayım var ya. Evet, şarkı yarım kaldı ama ne yapayım, bilgisayar dondu.

Fakirlikten dolayı ne yazık ki bilgisayarımız kötü. Veyahut da benimki kötü, bilmiyorum. Sofi. Bey Cuma cezaevinde yatmakta olan kardeşim Mutlu Eren için Metin Işık'tan Tek Gerçeğin parçasını çalmanı istiyorum. Tabii ki özellikle aradı, rica etti. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Tek gerçeğim demiş.

Kağıdı kalemi her elime aldığında nokta virgülüm, sorular şahitimsin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızdabı perdelerimde.

Dostlar, Metin Işık'tan güzel bir parça geldi gerçekten. Epeydir de dinlememiştim. Hatırlattı bize Tuğçe Kocabacak. Kim istemişti bu şarkıyı bilmiyorum ama neyse. Selamünaleyküm Recep abi. Ben İstanbul'dan Yusuf Doğanay Şirin. Doğanay Şirin abimin sana çok selamlar, iyi yayınlar diliyor. Sizden Doğanay Şirin abime Gazavizm'den isminizi istiyorum şarkısını armağan ediyor. İyi yayınlar. Not: Doğanay Şirin ben gelene kadar kendine popüler bak demiş. Doğanay Şirin. Doğanay Şirin kardeşimize güzel bir parça göndereceğiz. Semicek'ten istiyor ama hip hop'tan uzak durmaya çalışıyoruz veyahut da rap'ten veyahut da bu tuhaf müzik türünden ama Gazabizm'den isminizi parçasını istemiş Yusuf Doğanay Şirin için. Evet. Doğanay Şirin'e hayranlar vardı eskiden. Ne oldu onlara ya? Bir anda kayboldu. A1'de olması lazım. Biraz bıraktık biz, ne oldu acaba? Bilemedim. Doğanay Şirin Fan Club'dan gelen güzel bir şarkı.

Nefret bana göre değil, Özlem'in dediği güzel bir parçaydı gerçekten. Evet dostlar. Mesajlarımızı okuyalım. İyi akşamlar, ben Gülveren Yıldız. Gülveren Hanım, İhsan Bey'in değerli eşi Gülveren Hanım'ın değerli eşine güzel bir mesajı var. Evet. Gülveren Hanım, eşim İhsan Yıldız için Akın Seni Seviyorum şarkısını istiyorum ve de benden koğuş arkadaşlarım Gül, Çin, Ceren, Medine, Tuğçe, Gebze sallama oyun havasını istiyorum demiş. Ben de Gebze diye bir isim var zannettim. Öyle bir yazmışlar ki. Gülçin, Ceren, Medine, Tuğçe ve Gebze için gibi oldu. Ama değilmiş, bir oyun havasıymış. Yazım hatası oluyor böyle. Bizde böyle gelişi güzel, spontane bazen oluyor. Teknik arızalar. Arkadaşlar, Gülveren Hanım değerli eşi İhsan Yıldız için istediği, şimdi 5-10 dakikaya kalmaz, İhsan Yıldız da ister ama biz müziğimizi girelim tabii ki.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Mevki Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak Numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
4: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
0: Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
0: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
5: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
5: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.

0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 14 76
0: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Devrek FM 93.0
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
3: Tıkla haberdar ol.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
3: Tıkla sen de dinle.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
1: www.radyodevrek.com.tr
2: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
1: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
1: İster cep telefonu ister tablet, hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
2: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
1: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
4: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
5: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.
4: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

soruyorum. Duvardaki resminle avunur gönlüm ve güzel bir yaşayan efsane yorumudur. Paylaşmış olduk değerli dostlar. Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Güzel bir günde, güzel bir akşamda yine sizlerle beraberiz. Şükür kavuşturana şükürler olsun Rabbimize. Yine geldik bugün de yine sizlerle beraberiz. 7 Haziran 2026 günlerden güzel bir pazar günü akşamındayız. 24'e kadar yine en güzel, en sevilen şarkılarımızla sizlerle beraber olacağız. Mesajlar, istekler ve duygular için bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0507-380-067 değerli dostlar. 0507-380-067. WhatsApp üzerinden mesajları, duyguları ve istekleri bizlere ulaştırabilirsiniz. Yine programımıza abone olmak isteyen sevenlerimiz olursa abone olmak istiyorum demeniz yeterlidir. Hemen şöyle açılış şarkılarımızı sizlerle buluşturalım. Şu anda kimler bizleri nerede dinliyorsa sesimizin ulaştığı tüm gönüllere, tüm yüreklere kocaman kocaman selamlar olsun. Devrik FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar başladı. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İkinci güzel şarkım Cengiz Baba yorumu. Sevgili Veli Rodopya'da özellikle armağan olsun. Program başladı, hepiniz hoş geldiniz.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 0

Evet, devam ediyoruz açılış şarkılarımızı babalar resteliyle yaptık değerli dostlar. Hemen şöyle gelen yorumlara, gelen mesajlara bakalım. Hayırlı akşamlar dilerim Bey Cuma'at kapalı cezaevinde yatmakta olan biricik oğlum, annesinin bir tanesi Hayrettin Berk Alkan için Ahmet Kaya'dan bir şarkı istemiş. Çalarsanız çok sevinirim. Ailelerine hasret çeken tüm kader mahkumlarına gelsin. Seni çok seviyorum oğlum Hayrettin Berk diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm, ben İstanbul'dan Kadriye Zonguldak Bey Cuma B2 kapalıdaki oğlum Melih diyor. Seni çok özledim evlat diyor.

0: Allah Kurtarsın sıradaki parça B2'deki kader mahkumları ve oğlum Melih'e için gelsin diyor. Devrek FM çalışanlarına armağan olsun diyor. Sıradaki güzel şarkımız peki. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Bey. Cuma açık cezaevinde Dursun Eğriyer. Kapalı cezaevindeki dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selam gönderiyorum diyerek de bir mesaj iletilmiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, hayırlı yayınlar olsun. Meral Altay ben diyor. Bey Cuma açıkta olan eşim Volkan Altay ve Mustafa Ceceli'den bir şarkı istemiş. Şarkıyı armağan ediyorum. Karakteri insanın imzasıdır. Edep o imzanın inceliği, ahlak vicdanın sesi, saygı hissediyor. İnsanın en yüksek dilidir. Sen ise hepsinin bende güzelsin diyor. Güzel günlerde. Sabır, seni seviyorum. Hayırlı akşamlar diye de mesajı iletmiş bizlere. Sevgili Meral Hanım, teşekkür ediyoruz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar Hakan Bey, kolay gelsin. Karadeniz Ereğli'den Mustafa diyor ben. Sıradaki parça en güzel parçaları Bey Cuma kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim diğer yarım Ceren'ime armağan ediyorum. Canım eşim, seni çok seviyorum, Rabbime emanetsin. Sağlıcakla kal inşallah, selametle diyerek de mesajın nihayet erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah tez zamanda kavuşmayı nasip eylesin diyelim. Hayırlı akşamlar Hakan Bey. Ben Samsun'dan Aysun, hoş geldiniz diyor. Sizler de hoş geldiniz. Cengiz Kurtoğlu'dan Sanki Ömür Bir Aşklık şarkısını uyarsa sizlere ve Devrek FM dinleyenlere gelsin. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Samsun'dan sevgiler, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'a da kucak dolusu selamlarımızı iletmiş olalım. İyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi dinliyorum. Mümkünse Gökhan Güney'den bir şarkı yayınlarsanız sevinirim. Kolay gelsin diyerek de bir mesaj iletilmiş bizlere. Peki, teşekkür ediyoruz. Ve güzel bir İmparator yorumu sonrasına, Orhan Gencebay sonrasına bir Gökhan Güney yorumu paylaşacağım. Sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz. İstekleri de listeye dahil ettim, ulaştıracağım. Biliyorsunuz 8 Haziran Pazartesi günü saatler 21'i gösterdiğinde Devrek FM'de İsa ile Saklı Düşler'in canlı yayın konuğu sevgili Bülent Serttaş olacak. Bilginiz olsun, bu güzel, bu özel programı da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. 8 Haziran Pazartesi günü saatler 21.30'u gösterdiğinde Devrek FM'de İsa ile Saklı Düşler'in canlı yayın kolu olacak sevgili Bülent Serttaş. Herkesi de bu güzel programı bekliyoruz. İmparator'la devam ediyoruz.
1: Hakan'la silinmeyen hatıralar.

yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067

Evet, devam ediyoruz. Az çene bol müzik, güzel yorumlar ve güzel şarkılarla mesajlara devam edelim. Selamünaleyküm Hakan Bey, ben de dinliyorum sizi diyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz ben. Yakup Ekin'den bir şarkı çalar mısınız diyor. Sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin. Sorunsuz yayına diliyorum demiş peki. Teşekkür ediyoruz. Esra Hanım, yayınlar kolay gelsin Hakan Bey diyor. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Yasin Bey bizleri Almanya'dan dinliyor. Yayınlar kolay gelsin Hakan Bey. Her zaman olduğu gibi süpersiniz. Orhan Baba'dan ilk göz ağrım şarkısını istemiştim. Çalar mısınız demişti, ulaştırdık. Sevgili Murat Bey, yayınlar kolay gelsin. Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş, çaldık az evvel. Zeki Hanım İstanbul Sarıyer'den bizi dinliyor. Sıradaki şarkılar sana, bana ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin Hakan Bey demiş. Teşekkür ediyoruz. Özlem Hanım, yayınlar kolay gelsin demiş. Fatma Hanım yazmış, yayınlar kolay gelsin, ilk defa dinliyorum. Yayınınız çok güzel diyor. Teşekkür ediyoruz.

Evet, devam edelim o zaman. Yine istekleri, mesajları ulaştırmaya devam edeceğiz. 0507 380 0067. Reklamlar öncesinde iki güzel şarkı daha dinletmek istiyorum sizlere. Hatta üç güzel şarkı inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Mustafa Ceceli gelsin. Ötesi Yok sonrasına Yakup Ekin ve Cengiz Kurtul yorumları burada olacak. Sonrasında artık reklamlar. Reklamlardan sonra güzel bir Ahmet Kaya şarkısı, Vay Anam Yakamoz şarkının ismi, paylaşmış olacağız o güzel şarkıyla. Sonrasında buradayız.

Her Derde Deva şarkılarla Hakan yayında. Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında. Duyduğun en güzel

hep boş yere haykırdım. Çok yalvardım, ağladım, aşkımıza sığındım. Duymadın sen sesimi, hep boş yere haykırdım.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İpek kuyumculuk,
3: altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
2: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
3: İpek kuyumculuk, değeriniz parlasın.
2: Sedat Karagül'le. Devrek İstikbal'da özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
2: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
2: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
2: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
2: Telefon 0542 214 66 45.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
3: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
3: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
3: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
5: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
6: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız Devrek FM WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
2: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
6: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
2: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
6: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507-380-0067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
2: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
1: Reklamları dinledim.
0: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında.

Güneş doğar kaybolursun bayaman, ay ışığı der durursun bayaman.

Aşkım vay aman, güneş doğar kaybolursun vay aman, ay ışığı der durursun vay aman, yakar mısın sen? Yağmur ıslanırsın vay aman,

Evet, devam ediyoruz. İkinci saatimizin ilk açılış şarkısı, güzel bir Ahmet Kaya yorumu sizlerle beraber oldu. Selam, ben Coşkun Kesik. Ahmet abiyle beraber oturuyoruz diyor. Senden çoğu gitti azı kaldı şarkısını istemiş Azar Baba'dan. Peki birazdan göndereceğim o güzel şarkıyı da. Takibe devam ediyorsunuz. Taner Bey, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Hakan Bey, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ben Almanya'dan sevgili Recep diyor. Uzun bir aradan sonra yine dinlemedeyim. Rica etsem diyor. Edip Akbayram'dan Değmen Benim Kanlı Yası Gönlüme şarkısını istekte bulunmuş. Peki paylaşacağım.

Sevgili Zonguldak'tan sevgili Gülseren Hanım bizi dinliyor. Gülseren Hanım'a da selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar Zonguldak'ta bizleri dinleyen sevgili Gülseren Hanım'a armağan olsun. Sevim Yağmur yine İstanbul'a bizi dinlemedeymiş. Ayşegül Hanım iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Emine Hanım Almanya'dan göndermiş, iyi yayınlar, kolay gelsin Hakan Bey. Yurt dışında dinleyen tüm gurbetçiler için bir şarkı denmiş. Sevgili Perihan Hanım iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben de dinlemedeyim Hakan Bey diyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, biliyorsunuz yarın saatler 21.30'u gösterdiğinde Devrik FM'de Bülent Serttaş İsa ile Saklı Düşen programının canlı yayın konuğu olacak sevgili Bülent Serttaş. Bu keyifli, bu güzel programı da kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Bülent Sert sevenleri, Bülent Serttaş'ı seven herkesi bu güzel programa bekliyoruz. Yani 21.30'da İsa ile Saklı Düşer telefon bağlantı canlı yayın konuğu olacak kendisi. Ben de takip edeceğim. Tüm Bülent Serttaş sevenler için de yine güzel bir şarkıyla, son şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Sonrasına Edip Akbayram yorumu buralarda olacak. Hemen sonrasına da yolculuğumuza devam edeceğiz. Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosunda Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar devam ediyor. Bülent Serttaş ne desin? Eller yukarı!

Şarkılar bazen ayrılığı anlatır, bazen de aşkı yaşatır. Şarkılarda yaşamak istediğin duygular şimdi senin için radyonda hayat buluyor.

Bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı ve güzel bir Azer Baba yorumu kulaklarınızda oldu. Azer Baba'yı da sevgi ve saygıyla rahmetle anmış olduk derdi dostlar. İstek alan güzel bir eserdi, paylaşmış olduk. İkinci saatimizin de yavaş yavaş ortalarına doğru gidiyoruz. Ordu'dan sevgili Filiz Hanım ne yazmış? Şarkı için teşekkür ediyoruz diyor. Peki, Ordu'ya da kucaklar dolusu selamlar olsun sevgili Filiz Hanım'a. Ve Ordu'da bizi dinleyen tüm Ordu'lu dostlarımıza kucaklar ve gönüller dolusu selamlar, sevgiler göndermiş olalım. Çalmış olduğumuz ve çalacağımız tüm güzel şarkıları onlara da armağan etmiş olalım. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ablası Melat Datlı diyor. Seni çok seviyorum canım kardeşim. İyi ki varsın. Allah'a emanet ol diyor. Bey Cuma A10 koğuşunda yatan kardeşim Rasim Efe'ye gelsin sıradaki tüm güzel şarkılar. Bu yayını yaptığınız için de diyor size çok teşekkür ederim. Rabbim ne duanız varsa kabul etsin diyor. Evinizden huzur ve bereket eksik olmasın diyor. Teşekkür ediyoruz sevgili Melek Hanım'a bu güzel dileklerinden dolayı. Rabbim herkesin tabii ki evlerine huzur, bereket nasip eylesin tabii ki. Öncesinde dillik, düzen ve bol bereketli güzel günleriniz olsun hepinizin. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Devam edelim mesajlara bakalım değerli dostlar. Kimler neler ulaştırmış. Yavaş yavaş artık son saate doğru gidiyoruz.

0: Sezen Hanım annesi ve oğluyla bizi dinlediğini belirtmiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar onlara da armağan olsun diyelim. İstanbul Güneşli'den yine sevgili Dilekcan göndermiş. Oğuzhan Zonguldak'tan şu anda dinlemedeyiz abi diyor. Yine Zonguldak merkezde sevgili Ömer Acar dinlemedeymiş, selamlar olsun diyelim. Devlet'ten bize takip eden sevgili Özlem Hanım'a da selamlar göndermiş olalım. O da yine dinlemede olduğunu belirtmiş. Selamun aleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Sıradaki parça A1 koğuşunda yatan kardeşlere Medine Özkan'a ve Ethem Aktaş'a gelsin. Eto Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım oldu diyor. Kesin mi bu bilgi? Peki, Fenerbahçe'de dostlarımıza da hayırlı olsun diyelim. Aziz Başkan inşallah uzun süren bir şampiyonluk serüvenini inşallah noktalandıracak diye ümit ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak tabii ki Fenerbahçe'nin de şampiyon olmasını tabii ki cani gönülden istiyorum. Onlar da bu duyguyu tatmalarını tabii ki ben de istiyorum. Allah'ın izniyle diyor, şampiyon olacağız, seni çok seviyorum, çok özledim. Medine Özkan, seni zaten her gün, her dakika, her saniye özlüyorum. Ama hiç özlenmiyorsun, onu da biliyorum olsun diyor. Yapacak bir şey yok, seni seven arkadaşın Caner diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm Bey, Cumançık cezaevinde yatan, yatmakta olan eşim Faik Atalay için diyor. Bir şarkı istiyorum. O şarkıyı dün çaldığım için bugün çalamayacağım. Sürekli aynı şarkıyı da çalamıyoruz. O yüzden sıradaki güzel şarkılar sizlere de armağan olsun diyelim ve İzzet Yıldızhan'la devam edelim. Filiz Hanım, özellikle sana gelsin bu güzel şarkı. Ben demiştim.
1: Ben demiştim.
2: Hakan'la silinmeyen hatıralar. Her derde deva şarkılarla.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. Sen aldırma, giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket.

Yıllar geçse de geri dönmem artık diyor ve bekleme beni diyor ve sevgili Haktan yorumu kulaklarınıza misafir oldu ve devam edelim mesajlara, isteklere, yorumlara. Merhaba, istek parçası da bilir miyim diyor devre kaçık cezaevinde yatmakta olan kardeşim. Namı değer sarı için Tufan'ın bu zorlu günler geçecek inanıyorum, az kaldı. Sabır Aslan kardeşim, seni çok seviyorum. Gökhan Namlu'dan bir şarkı istemiş. Şarkıya armağan etmek istiyorum diyerek de mesajını nihayet erdirmiş. Teşekkürler. Sıradaki şarkı Hayla Şirin'den Şirin'e olan Medine'ye gelsin. Selam olsun ona diyor. Teşekkür ediyoruz. Evet, bakalım gelen mesajlara, yorumlara değerli dostlar. Bu arada Fenerbahçe'nin yeni başkanı Aziz Yıldırım oldu. Bilginiz olsun tüm Fenerbahçeli dostlarımıza ve Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de hayırlı olsun temennimizi iletmiş olalım. Ferman Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Ferman Akdeniz'den bir şarkı istemiş, çalabilir misiniz diyor. Karlı Dağlar yakışır. Paylaşalım Gökhan Namlı'nın hemen sonrasına. Güzel bir eser. Eda Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin Hakan Bey demiş. Teşekkürler. Gökhan Bey yazmış, iyi yayınlar, kolay gelsin. Antalya'dan dinlemedeyiz. Sanal üzerinden, yani internet üzerinden takip ediyoruz sizleri. Yayının harika başarılarınızın devamını dileriz diyor. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm Devrek FM dinleyen dostlara gelsin demiş. Peki. Teşekkürler. Deniz Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. O da ne demiş? Sıradaki şarkılar sizlere ve bizlere gelsin demiş. Peki, gelsin bakalım. Cansu Hanım, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Peki, teşekkür ediyorum. O zaman şöyle güzel bir istek alan şarkıyla devam edelim. Gökhan Namlı gelsin. Sonrasında bir Ferman Akdeniz şarkısı. Sonrasında buradayız.

0: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız Devre Gefen WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
1: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
0: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
1: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
0: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507-380-0067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
1: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İpek kuyumculuk,
3: altın zarafet, pırlanta şıklık, hediye de en doğru adres.
2: Özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel modeller sizi bekliyor.
3: İpek kuyumculuk, değeriniz parlasın.
2: Sedat Karagül'le. Devrek İstikbal'dır özel büyük fırsat.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı.
2: Seçili ürünlerde kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor.
3: %50'ye varan indirimler.
2: Mutfak masa takımlarında %15 indirim.
3: Seçili yataklarda %40'a varan indirimler.
2: Seçili köşe koltuk ve koltuk takımlarında %15 net indirim.
3: İstikbal'de zam yok. 2025 fiyatlarıyla avantajlı alışveriş devam ediyor.
2: Üstelik seçili ürünlerde %40'a varan indirimler.
3: Koltuk takımları 36.340 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kanepeler 13.999 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Yatak odası takımları 50.545 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Yemek odası takımları 40.959 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal olarak sizlere özel indirimlerin üzerine ek fırsatlar sunuyoruz.
2: Sadece mağazamıza özel fiyatlar.
3: Dogu Home ürünlerinde büyük indirim.
2: Dogu Home ile stresi de, fiyatları da düşürdük.
3: Nevresim takımlarında seçili ürünlerde %40'a varan indirim.
2: Çeyiz setlerinde %45'e varan indirim.
3: Konforunuzu artıracak Dogu Home yastık ve yorganlarını keşfet.
2: Tek kişilik yorganlar online'a özel 699 lira.
3: Çift kişilik yorganlar online'a özel 849 lira.
2: En uygun yastıklar 569 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazası. Kalite, konfor ve şıklık bir arada.
2: Detaylı bilgi ve kampanyalar için mağazamıza bekliyoruz.
3: Yeni Mahalle Kırıklar Caddesi No 7.
2: 0372 556 88 22. 0372 556 87 63.
3: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
5: Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
6: Nova Pide Börek Salonu.
3: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
6: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
3: Telefon 0501 737 67.
6: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
3: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
6: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
3: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
6: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
3: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
6: Telefon 0542 214 6645.
3: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
7: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi.
3: Sakasu Bayi, Sipiyem Bayi.
7: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
3: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
7: 0372 556 1476.
3: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
5: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
8: Sizler de firmanızın tanıtımını, reklamını vermek istiyorsanız Devrek FM WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz.
7: Yeni yılın ilk günlerinde bu güzel kampanyalarımızla sizlerin hizmetinizdeyiz.
8: Gelin sizleri Batı Karadeniz'e, Türkiye'ye ve tüm dünyaya reklam yapalım. El alem sizi tanısın. Biz de sizin şehrinizi değiştirelim.
7: Gelin sizleri Batı Karadeniz bölgemizin en güçlü ve en çok yayın ağı olan 93.0 Devrek FM'de reklamınızı yapalım, firmanızı tanıtalım.
8: Buyurun gelin. İletişim için, bilgi almak için Devrek FM WhatsApp numaramız 0507-380-0067 üzerinden mesajla iletişim kurabilirsiniz.
7: Aleme değil, el aleme sizi reklam edelim.
1: Reklamları dinledin.
0: Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
9: Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında.

kilitli pencerem. Kapılarım paslı. Sen gittikten sonra kapandı. Kimse açmadı, sormadı. Çok ağladım senin için. Çok geceden sabahlara selam yolladım. Çok gözyaşı döktüm, çok haykırdım.

Evet, yine çok sevilen güzel bir Uygar Doğan'a yorumu sizlerle beraber oldu. Sensiz yapamıyorum. Hemen sonrasında da mesajlara, isteklere, yorumlara bakalım değerli dostlar. Kimler bizlere neler ulaştırmış. Hemen şöyle gelen mesajlarla devam edelim birlikteliğimize. Son saat içerisindeyiz. Son saat içerisinde de yine sizlerden gelen mesajlar ve şarkılar doğrultusunda 24'e kadar mikrofon başında olmaya devam edeceğiz. Aslında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Son saatte canlı telefon bağlantısı almak istiyorum. Katılmak isteyen var mı sevgili dostlar? Kader Mahkumu yakınlarından tabii ki telefon bekliyor olacağım son saat içerisinde. 0538 984 28 43 canlı canlı konuşalım. İyi yayınlar, ben Poyraz. Formatınıza uygunsa diyor Sinan Özen'den, bana aitsin çalar mısınız demiş. Tabii ki hazırladım, göndereceğim. İyi yayınlar. Unut biter, hayal biter, ömür biter, sana olan sevgim bitmez. Hayatım anlamı Beycuma açık cezaevinde yatmakta olan eşim Faik Atalay için bir şarkı istiyorum. Ben seni öyle sevdim şarkısını mı istemiş herhalde veya sevdiğini mi dile getirmiş peki? Kolay gelsin Ömer Sarkın'a, nişanlısından imtihandasın ve bunun farkına var, sabret, sakın isyan etme. Seni bu kadar sınayan Allah karşılığını fazlasıyla verecektir diyor. İnanıyorum ve aradığım seni çok merak ediyorum. Aklım sende kaldı. Eğer dinliyorsan, duyuyorsan lütfen haber yolla demiş. Rica etsem Serdar Bağcan'dan Sürgün Armağan Olsun demiş. Peki, o güzel şarkıyı da hazırladım. Yine benim de yine çok sevdiğim şarkılardan bir tanesidir. İyi yayınlar. Oğuz Özdemir, başta Beycuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selam olsun diyor. Allah bize ve tüm kader mahkumlarına tez zamanda sevdiklerine kavuştursun, nasip etsin kardeşim, yeter artık ayrılık diyor, gözlerini öperim diyerek de mesajını nihayet erdemi sevgili Oğuz Bey, teşekkür ediyoruz. O zaman şöyle güzel bir Sinan Özen yorumuyla devam edelim. Diyor ya, sen nereye gidersen git bana aitsin diyor. Buyurun bakalım, tüm Sinan Özen sevenlere gelsin. Ve sonrasına güzel bir Selda Bağcan yorumu gelsin. Hemen sonrasına ne gelsin? Son zamanlarda çok sevilen güzel bir Özlem Özdil yorumu gelsin. Kan çiçek.

Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067.

için her şeyim sendin. Onu da çok görüp aldın elimden. Ümidim, sevincim, her şeyim sendin.

ne demiş? Çoğu gitti, azı kaldı. Sabret dayıcığım, ben Yusuf diyor. Allah'a emanet ol. Bir şarkı istiyorum, çalar mısınız demiş ama o şarkıyı çalamıyoruz. O şarkılar için abone olmanız gerekiyor, bilginiz olsun. Arabesk ve fantezi şarkılar dışındaki şarkılar için abone olmanız gerekiyor değerli dostlar. Aylık 1000 TL sevgili dostlar. Cumartesi ve pazar günleri için değerli dostlar 20 adet şarkı için abone olabilirsiniz. Yani cumartesi pazar dediğimiz gibi cumartesi pazar için sevgili dostlar 20 tane şarkıya abone oluyorsunuz 1000 TL karşılığında. İster bir hafta ister ikinci hafta fark etmiyor, sizler belirliyorsunuz hangi günlerde kaç şarkı çaldıracağınızı. Biz de o şarkıları sırasıyla yer veriyoruz, bilginiz olsun. Hem radyomuza hem programımıza sahip çıkmanızı istiyoruz. Tabii ki bu şarkı şarkılar ve bu program kadar mahkumu özel program olduğu için sizlerin de tabii ki hem radyomuza hem de bizlere destek olmanızı tabii ki canı gönülden istiyoruz. Abone olmak için de dediğimiz gibi abone olmak istiyorum diyorsunuz. Bir ay boyunca 20 tane şarkı, iki de benden olsun sizlere, hediye olsun bizlerden sizlere. 22 tane şarkıya abone oluyorsunuz. 22 şarkı bir ay boyunca dediğimiz gibi hafta sonları her 3 gün, yani her programda 3-4 şarkı çalırsanız veya 3 şarkı maksimum, zaten bir ay boyunca istenen şarkıları sizlere ve sevdiklerinize ulaştırıyoruz, bilginiz olsun. İyi yayınlar Bey. Cumartesi cezaevinde olan babam Faik Atalay için Halit Bilginç'ten Babam şarkısını çalar mısınız demiş. Bakalım yetiştirebilirsek çalacağız diyelim. Emirhan Balaban ve Ayberk Başarı'ndan Beycuma Kapalı Cezaevindeki Asım Yiğit Uludağ, Hayrettin Berk Alkan, Berat Akbulut'a İsmail Türk'ten demişsiniz. Vaktimiz yeterse inşallah o güzel şarkıyı da çalalım. Yani o tarz şarkılar için abone olmanız gerekiyor. Sonu 18-23 olan değerli dinleyicim sevgili Yusuf Bey. Programımıza abone olmanız gerekiyor, bilginiz olsun.

Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Devre kaçık cezaevinde yatmakta olan canım oğlum Tufan'ım için diyor. Selda Bağcan demişsiniz ama az evvel çaldım Selda Bağcan şarkısı, bilginiz olsun. Sıradaki şarkılar sizlere armağan olsun diyelim. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol, Allah'a emanet ol oğlum diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Bunu da okursanız sevinirim diyor. Annemden oğluna iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz diyerek de mesajı nihayet erdirmiş. Ben teşekkür ediyorum. Merhabalar, yayınlar. İlyas Bağdat diyor. Devre kaçık cezaevinde C1 koğuşunda kalan arkadaşlarıma selam olsun diyor. Sıradaki parçaya bütün kader mahkumlarına armağan olsun diyor. İyi yayınlar demiş. İyi akşamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve yine istek alan güzel bir şarkıyla devam edelim. Yavaş yavaş da vedaya doğru gidiyoruz. Şöyle güzel bir Müslüm Gürses yorumuyla devam edelim. Müslüm Baba ne desin? Evet, bu güzel şarkıda devam edelim. Müslüm Gürses yorumu gelsin. Sizlerle buluşturalım. Sonrasında da devam edeceğiz. 23.32 Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosu Devrek FM'de Hakan'la Silin ve Hatıralar devam ediyor. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Devrek Radyosu Beycuma Kapalı Cezaevinde kader mahkumlarına sıradaki şarkı armağan etmek istiyorum. Özellikle oğlum Yiğit Uludağ için, onu çok ama çok özledim. En kısa zamanda görüşmek üzere, onu çok öpüyorum diyerek de mesajınızı iletmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Tüm kader mahkumlarına ve onların yolunu gözleyen tüm sevdikleri için gelsin. Ne desin Müslüm Baba? Sabrıma borçluyum. Sizlerle beraber olacağım.

0: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.
1: 93.0 Devrek FM.

şarkıyla Yıldız Tilbe yorumuyla sizlere beraber olduk. Evet, bu güzel şarkıda sevgili Melat Yıldız'a armağan etmiş olalım. Kendisi de çalışmış olduğumuz ortamdaydı. Emekli oldu. Artık işi de bıraktı. Şu zat itibariyle tabii emekliliğinin sefasını sürecek değil mi? Hani cefayı çekmeden sefayı süremezsiniz. O yüzden sevgili Melahat ablamıza da yeni hayatında başarılar dileyelim. Emekliliğin inşallah tadını çıkarır. Ağız tadıyla yemeği Rabbim nasip eder inşallah diyelim. Tüm emekçi dostlarımıza inşallah onlar da tez zamanda emekli olur. Bu duyguyu yaşarlar diyelim. Sevgili Melahat ablamıza da bir kez daha yeni hayatında başarılar dileyelim. Ev ortamında kendisi artık dinlenmeye çekildi değil mi? Onun çok sevdiği güzel bir şarkı var. Bir dileğim var senden. Vay, güzel şarkı. Sona saklamak istedim bu güzel şarkıyı. Bir mesajım var, hemen onu okuyacağım, sonrasında veda edeceğiz. Merhaba Hakan abi diyor, tekrardan yayınlar. Ben devre kaçık cezaevinden yeni tahliye oldum diyor. C1 koğuşundaki arkadaşlarıma selam olsun. Sıradaki tüm güzel şarkılar tüm kader mahkumlarına gelsin inşallah. Hepsini diyor en kısa zamanda ailelerine kavuştursun inşallah demiş. Amin diyelim. İstanbul'da iyiyim demiş. İstanbul'dayım ama her gün dinliyorum diyor. Biz de İstanbul'dayız. Sevgili İlyas, biz de İstanbul'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. İlyas Bağdat'tan tüm C1 koğuşunda yatan tüm kader mahkumu arkadaşlarına, İlyas Bağdat'tan sıradaki tüm güzel şarkılar onlara armağan olsun. Özellikle C1'de şu anda sesimize kulak veren, bizi dinleyen tüm kader mahkumlarına ve onların yakınlarına son şarkım armağan olsun. 8 Haziran Pazartesi akşamı saatler 21.30'u gösterdiğinde sevgili Bülent Serttaş Devrek FM'de İsa ile Saklı Düşler'in canlı telefon bağlantı konuğu olacak. Son şarkısıyla kendisini burada ağırlayacağız. Herkesi de bu güzel programa bekliyor olacağız. Şimdiden İsa kardeşime de başarılar dileyelim. İnşallah yine güzel bir programda sizlerle beraber olacak. Evet, şöyle yarınki yayın akışını sizlere bir göndereyim. 09.12 arası sevgili Emine ile 4 mevsim sizlerle beraber olacak. 14.16 Ferdi ile Duygu Treni. 16.18 arası sevgili Nergis Hanım sizlerle beraber olacak. 19.21 arası ise sevgili Murat Ekmekçi, namı diğer usta sizlerle beraber olacak. 21.23 sevgili İsa ile Saklı Düşler. 23.01 arası sevgili Hüsran. 01.03 arası ise sevgili Recep Kalmoğlu sizlerle beraber olacak. Herkese, tüm programcı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sizlere ise keyif dolu güzel bir hafta diliyorum. Haftaya cumartesi akşamı inşallah ölmez sağ kalır isek, alacağımız nefeste söyleyeceğimiz sözümüz varsa Devrek FM mikrofonlarında olabilmek ümidiyle bu güzel şarkım sevgili Melahat ablam özellikle benden armağan olsun. Onu tanıyan, onu seven tüm dostlarına gelsin. Devrek FM'de Hakan'la Sinin Beni Hatıraları dinlediniz. Hoşçakalın.

Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yok, düşünmek istemem senden.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Uyandım, neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin biri de bu.

Son mektubunda diyorsun başım ağrıyor yüreğim sersem. Seni asarlarsa sensiz yaşayamam diyoruz. Yaşarsın yaşarsın. Yaşarsın karıcığım yaşarsın. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın karım. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölüm acısı. Ölüm. İpte sallanan bir ölüm. Ama bu ölüme bir türlü razı olmuyor gönlüm. Ama inan sevgilim zavallı birini kıllı siyah örümceğe benzeyen eli geçirecekse iri boğazıma mavi gözlerimde korkuyu görmek için boşuna bakacaklar ağzıma. Ben alacakaranlığında son sabahımın ve seni düşüneceğim karım ve yalnız yarım kalmış bir türkünün acısını toprağa.

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al. Tuttu gene bacağımın siyatik ağrısı. Unutma.

0: sever ben ölürüm yolum ama unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.